0: Baba kaç tane ninja?
1: Taktikte tanıştım. Taktikte çirkinli. Tansele. Nakkali. Please bakın. Şimdi kaderi. La kapar nanti kapar. Çelfi bitre batı. Roman bana nanti. Yine bana çoğu sapma tepkiri bana. Dili tanesi ki çoğu fan. Nakar bunu tuşu tutayım tanı. Sabayı ilk okayar maçı. Nasıl gavuna bana kusi vurup kayı. Kavuyu kasım. Bey maçı kolayla. Rat. Hüri kalmadı. Tribabarı gördüm.